0: Dedi ki onlar da mali ve inanmak konusunda kişinin sözünde en ucuza en diyorlar.
1: Bak o en büyük kuralını çıkarınca bırakır. Şimdi ne dedi ki? Bak yani de işte her bir yaptıkla doğru bir ilgilendiriyor. Evet ama bilmem ki önünde beklenir mi? Yani